0: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı

Ey böböktör böböktör kara gözdör, ey böböktör böböktör kızıl güldör, atalardın sıymığı, apalardın uçağı siler. Ardak tuğarmanlar, eme uşul saptardı çağıldırgan İskender Semet'tin çıgarması böböktör degen uygurçardı özünün atkarısında nazarınızdarga sunabız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandık engirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, köptögön mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televizyon Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jumgo Şenjan'dı görsötöbüz.

Atamekin altın beşiği. Yurtumuz Atamekinimizden meyri makabatın bayan da, Cunhuan'ın ozot çörülgülü madaniyetine muras gerdik kılalı.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radyo Televizyon Stansiyası Salı Şöting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjang Radyo Televizya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Bunu küçültüp, cirgilikten indirge işletiği muhtacını önümde kanaatlandırıp, büt mamleketin cahkı coğur tolkunda tosup alıp caydan ötüsüne küştüğü türü üç bolu gerek. Mamleketi indirge baylıq istiratiyalı kamusto baza kuruluşu mıhtıcıl işletip, taza elektrde işidir jetkürü, toluk kavuldap gerek dönü işkaşırı gerek. Şincan 1. Ağust Bolot Demir Toğunda tüyündü salada indirge önümdüp, gömürtekti tömündötünü tekşeri biliktegende, dinşöyşan mınday bışıqtadı. Koş gömürtek nişanın işkaşırı mamleketin olutu istiratiyalı çeçimi, çıgan teknika zilde bönüktürünü jana, jaylıtu epkinin arttırıp, Çarbay önügüsünün jaşılğa karay töz körtösün ilgeri sürüü kerek. Dinşöyşan, Şinjaŋda aşöö, Şinjaŋ jeŋil öndürjä kesiptik teknika şöyenine barıp, uluttar rayonunun joğur darajalıu agartuu önügüsü sıyaktuu awaldardı tekşerip iliktedi. Dinşöyşan mınalardı bışıktadı. Başşuji Şi Jinping, Şinjaŋdın koom turuktuluğun korgoo, uzakı bepildigin işke aşırууда algılıktuusu kişide, tüpkü negizi agartuuда dep tereŋ körsötkön. Şi Jinping jaŋ doğur jungoçu sosyalizm medyası arkuluu rohtu takşaltıp kişi tarbiyalooду talıkpay bekem turup, mural arkuluu kişi tarbiyalooду tüpkü milletin düzölöştürüp, Jungha ulut ortoktulku taanımın bekemdöö kerek. Baylık ıygarımın takançıktap agartuu ilim teknika işmerlerin bir tulku önüktürünü törtmöktöp, ansayın köp okuu bütürüüçülördü Şinjaŋga tamırlap, Şinjaŋga salım koşuga çıktandıruu kerek. Şinjaŋ Uygur Atunum rayonu kurulgandıgının 70 yıldığı negiz temasındakı jetişkenlikter körgözmösün körgöndö, Dinşöyşan mınalardı bildirdi. Şinjaŋdın başşuji Şi Jinpingdin tabıştoosunu estep ekem saktap, Жаңы башталуу түйүндө түрдө кызматтарды чымырканып, ансайын жакшы иштеп, Шинжаңдын ансайын кооз келечегин жаратуусун үмүт кылам. 1-й июл жетип келип алдында турат. Ар кайсы жердеги Кызыл Көрк району зор түркүм экскурсиялоочуларды тосуп алды. Кишилер кызыл издерди издеп, кызыл кан тамырга мураскерди кылды. Şanghay JKP 1-nji qurultayı estelik sarayın ekskursiyolog kızılık darajası ulandı joğurlap, sayakatçılar bul jerde partiya kuruu tarıhın eske alıp, güŋtürüştük algı muundardın ulu ruhunan üyrendi. Biyıl jıl başınan beri Şanghay JKP 1-nji qurultayı estelik sarayı jalıp tosup algan körörmön 1,500,000 kişi retten aştı. Jiangxide bir türküm kızıl tarbiya bazası 1-nji iyul izildöö üyrenüünün kızuu sabakanasına aylandı. Jiyan odanı Youtian şarçası jer güŋtürüşü mezgilinde Yanfu tayanç bazasının baştalgan jeri jana özöktüü rayon. Kart partiya mücelleri jaş ösbürümdörgü, güŋtörüştük angemelerde aytıp berdi. Guangxi, Chuanzhou'doku Kızıl Armiya uzun sapar Xiangjiang soğuş estelik bakçasının içinde, kişiler Kızıl Armiya obsır jokerlerinin kandor küröşü beken turgan kurçoğunu batırdık menen buzgan ulu işlerini eske alıp, mamleketi küştöndürü kuruluşu uluttu güldöndürü ulu işleri üçün talıkpay küröşkön kayratın bekem dedi. Jejang Changxing'deki jaŋı 4-nji armiyanın Jiangsu Jejang asker rayon estelik sarayına ar günü aldın bol joşkon toptuk ekskursiyolo türküm reti 20 maydanga jetti. Jiangsu Nanjing'de Changjiang daryasından ötüü jeŋişi estelik sarayı. Güçmö idea sayasi sabagı isüzündö kıymılın kulaç aydırıp bargan sayın köptögön körörmöndördün kızıl izdi boylop kelip, 77 jıl murdagı milyondogon kalın koşundun Changjiang daryasından ötüüsündöi aybattuu tarıhtı sezinüüsünö belgötüzdü. Sichuan Zitongdoku 2 bombo şar Görk rayonu çınğı görünüştü çakan partiya sabagı, görünüştü drama sıyaktuu çögüün kayında tuyunu türlörün çıgarıp, jaş üyrönüüçülördü kızıl eski orundarga barıp meken süyördük tarbiyasın kabuldoogo elektirdi.
1: Gouya maalımat işkanası bugün 15-nji 5 jılды baştap kadam aluu çelleleş negiz temada maalımat jarıyalooçu jıynalışın ötkördü. Mamlekettik energiya idarasının baylanıştuu jooptuuları 15-nji 5 jıl mezgilinde jaŋıça energiya sistema kuruluşun bachımdatuuga baylanıştuu jospor abalın tanıştırdı. Tanıştırууга негизделгенде 2030 jılга барганда мамлекетибиз таза төмөнкү өмүртектүү коопсуз жогору өнүмдүү жаңча энергия системасын алгач кадамда куруп чыгат. Электр энергия генераторлор көлөмү 5 миллиард 400 миллион киловаттка жетип, мында жаңы энергия генераторунун түзгөн салмагы 50% ашып, электр энергия генераторунун негизги тулкусуна айланат. 15-nji 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз таш катмага жатпаган энергияны көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү түртмөктөө менен катар көмүр, нефит, газ сыяктуу таш катма энергиясын өндүрүү негизин бекемдеп, батыштан электрин чыгышка жеткирүү сыяктуу энергия жеткирүү чоң күрөө тамыр курулушун күчөтүп, жаңы чарба, жаңы кесип турпатындагы түрлөрдү дилгер курат. 15-nji 5 жылда энергия түйүндү түрлөр жана жаңы кесип турпатындагы карыз салуулардын туруктуу кадамды артуун сактап, жалпы көлөмү 20 триллион юандан ашуусу болжонду.
0: Bugün 39-nji olku yıllar alıp bankzatka tiyim saluu günü. Ar kaysı jerler jaş ösbürümdördün daarı buyumdarın başalaman iştetüüsünün saktanuunu negizki tema kılıp, köptürdüü formadagı ügüt tarbiya kıymıldarın kulaç aydırdı. Guangdong, Jiyang, Jiangsu, Suzhou bankzatka tiyim saluu bilimderin jürölgölü madaniyatına kızıktuu oyundarga joruluşturdu. Hunan, Changsha'nın bankzatka tiyim saluu tarmaktarı 140 000 teknika mektebinin okuyucusuna bankzatka tiyim saluu bilimderin ügüttödü. Chongqing, Zhejiang sıyaktuu jerlerde el sakçıları bankzatka tiyim saluu çakan sabakanasın açıp, okuucularga bankzatty taanuu, bankzatty ayırmalandırууну üyrettü. İçki Mongol, Yunnan sıyaktuu jerlerdin koomkoopsuzluk organdarı ol jogalgan türdü bankzattardı ziyansızdaştırıp joyup bir jaktuu kıldı. Büt mamlekettin köçmöndördü başkaruu aparattarı jana temir jol eldik abagattuu, koomkoopsuzluk organdarı poyiz bekete, uçak kütüü imaratına sönüp,

Şenjang Radio Televizya Stansiyası Solution Abond Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga singip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jungo Şenjangdı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü salt, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların birbirine

Nanyuan bakçası bu yıl özgürtü içindeki gölümü en çoğun bakça türü. Kuruluş bütkünün giyin, aylanasındakı 30 ganca imarat jana 2 mektepke tasir görsötüt. Şağır turgunu Wang Juntao mınamurda balasının mektepten qaytkanda sözsüz ötü turgan bulganğan başalaman joldoğun ötüsünün qavatırlanat bolcu. Al mınday dedi. Kuruluş atreti iş baştağın günü men atayın bir aylanıp çıktım. Gazoo maşinasının doğuşu uğulusu menen gönülüm jay taptı. Mından keyin baldar mektep darvazasından çıksa ele koopsuz arı jay barakat bakça bolot. Mechon Dongshan rayonu kuruluş idarası kuruluş universal başkaruu Teylö Borborunun kadri Li Jialong tanıştırıp mınday dedi. Eski konuştardı özgördüğü negizgi türdüğün darajasın östürü türüne bargan sayın özgörüydü. Murdakı üstünün su ötünün aldın alu, joldu katı ulaştıru, jaşıldandıru, toluqta vegüden başka, beyildağı tökleniyasın jerge gömü, ört öçürü japtuların septü, jalpılık katı ayaldamasın göbeytüp, kuru, madaniyat, dene tarbiya japtuları, maydan septimen kuruluşu siyaqtu mazmındar koşuldu. Bafanı qoğumduk konuşunda 94 konuştun stolbo leniyasın jerge gömü kuruluşu ten arımda ilgeri sürüldü. Murda başınızı götürsöңüz эле көрө турган мейкиндиктеги жөргөмүш тору акырын жоголду. Сырткы көрүнүштөн ички мазмунга чейин, Конуш район ичинен коомдук конуш сыртына чейин Мичуан Дуңшан районунда калыктан абал суроону жетекчи кылган шаар жаңылоо аракети кулаш жайылдырылууда.

Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Salı Şöting Abon Terminalı 6.10.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, Salı turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp ciberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şincan'da görsötöbüz.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, ipkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne işingen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jungo Şenjan'dı körsötöbüz.

Ey böbektör böbektör kara gözdür. Ey böbektör böbektör kızıl güldür. Atalardın sıymığı, apalardın kuçağı siler. Ardak duvarmalar. Eme, uşul saptardı çağıldırgan İskender Semet'tin çıgarması böbektör degen uygurçardı özünün atkarısında nazarınızdarga sunabız.

Şenjan Radio Televiziya Stansiyası Solution Ting Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga siñip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jumgo Şenjanды körsötöbüz.

Nanyuan bakçası bu yıl özgürtü içindeki gölümü en çoğun bakça türü. Kuruluş bütkünün giyin, aylanasındakı 30 ganca imarat jana 2 mektepke tasir görsötüt. Şağır turgunu Wang Juntao Mınamurda balasının mektepten qaytkanda sözsüz ötü turgan bulganğan başalaman joldoğun ötüsünün qavatırlanat bolcu. Al mınday dedi. Kuruluş atreti iş baştağın günü men atayın bir aylanıp çıktım. Gazoo maşinasının doğuşu uğulusu menen gönülüm jay taptı. Mından keyin baldar mektep darvazasından çıksa ele koopsuz arı jay barakat bakça bolot. Mechon Dongshan rayonu kuruluş idarası kuruluş universal başkaruu Teylö Borborunun kadri Li Jialong tanıştırıp mınday dedi. Eski konuştardı özgördüğü negizgi türdön darajasın östürü türüne bargan sayın özgörüydü. Murdakı üstünün su ötünün aldın alu, joldu katı ulaştıru, jaşıldandıru, toluqta vegüden başka, beyildağı tökleniyasın jerge gömü, ört öçürü japtuların septü, jalpılık katı ayaldamasın göbeytüp, kuru, madaniyat, dene tarbiya japtuları, maydan septimen kuruluşu siyaqtu mazmındar koşuldu. Bafanı qoğumduk konuşunda 94 konuştun stolbo leniyasın jerge gömü kuruluşu ten arımda ilgeri sürüldü. Murda başınızı götürsöңüz эле көрө турган мейкиндиктеги жөргөмүш тору акырын жоголду. Сырткы көрүнүштөн ички мазмунга чейин, Конуш район ичинен коомдук конуш сыртына чейин Мичуан Дуңшан районунда калктан абал суроону жетекчи кылган шаар жаңылоо аракети кулаш жайылдырылууда.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, köptügü mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromos rötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Salu Shooting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, Salu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Öz alamı var. Altın toprak verüyüsü, sizlerdi Ansov atızın izdövgü baştaydı. Şincan Radyo Televiziya Stansiyası, Dargısçar Radyosu'nun Altın Toprak Verüsü'n uğunuzdarı.